Bravi trangolik sagınan, aynım radam rimitilerin. Vizu bile var nasıl bir fayn, yakalık ve kamerin belin. Hypnotize mafia. Scheibe Parzellen und Ficke dem Markt 9 mm.